ama yetince millenler buldum ey ey ey ey arsadın ey ey koyuyum da koyup ben boynunu vurdum.

0: Leş leşin üstüne gel, kal yanına ya.
1: Ne diyorsan oğul, benden söz haber alıp yıkıp ülkeleri talyan menem. Alaylar dağıdıp, ordular pozan, leş leşin üstüne kalyan menem. Dedi onu eşitmişem, dedi neyini. Bir neçe serçe başı kesip çökeklere yığıpsan, adını koymuşsan ki leş leşin üstüne kalamışam. Gel nağıddan danışak, nisiyeden yok. Gör ben ne kaymışam.

ay taşıda gülüşü başta ziyarını çal çal pal dağlayan benem. Dizim ay taşıda gülüşü başta.